0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Mürekkebe kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini satır satır yaz Hakim Bey.

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey.

de satır satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilek.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle.

0: Bırakma beni.
1: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

Kutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Kutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Kutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Sebeplerim var.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun. 0545 235 22 77.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911. Koma gene.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Keçiören 15 Temmuz Anıtı'nda anma programı düzenlendi. Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aradan geçen 10 yıl o geceyi unutturmadı. O günden bugüne milletimiz feraseti ve dirayetiyle 15 Temmuz ruhunu hep yaşattı. Bu ruhun ardında vatan uğruna kendilerini feda eden 253 şehidimizin cesareti vardı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de onay sürecinin 2024 yılında tamamlandığı Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylandığını duyurdu. Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sanal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren yayınlar yaptıkları belirlenen 119 şüpheliye yönelik soruşturmada 31 kişi tutuklandı. 42 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın İran hariç tüm gemileri açık olduğunu bildirdi. Trump bunun nedeni de yalan söyleyen, şiddet yanlısı, kötü niyetli bir yönetim ve bu da onları tamamen yok olma yoluna sokuyor ifadelerini kullandı. Spor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak spor güvenliği toplantısında yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirler, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamaları ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.125 lira 34 kuruş, Amerikan doları 47 lira 2 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş, sterlin 62 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 8 sent, bir bitcoin 64.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gülün

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 9523.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: giderken yolda lidersiz olun. Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Auto Aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
4: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle sanal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, o gece inançlarına, değerlerine ve ortak vatanlarına bağlılığı hayatının merkezine koyanlarla kumpasın piyonları karşı karşıya geldiler ve 15 Temmuz milletimizin milli hafızasına kazınmış büyük bir direniş destanı olarak tarihe geçti dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan bugün ve yarın Ukrayna'da temaslar gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın görüşmelerde Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin ekonomi, enerji ve savunma başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi için atılabilecek müşterek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.
3: Spor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak spor güvenliği toplantısında yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirler, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamaları ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.125 lira 34 kuruş, Amerikan doları 47 lira 2 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş, sterlin 62 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 8 sent, bir bitcoin 64.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551-656-4683.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Bekbaş PPF kaplama, aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
2: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.
4: Kalsam yerimde, gitsem ya uzak ya. Sevsem sonum var, bu acı bana uyar.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 15 Temmuz şehitleri darbe girişiminin 10. yıl dönümünde kabirleri başında anıldı. Karşıyaka mezarlığındaki 15 Temmuz şehitliğinde düzenlenen anma törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Sahil Güvenlik Komutanı Kor Amiral Ahmet Kendir ve Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer, şehit yakınları, gaziler, polisler ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu

0: de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Muğla valisi İdris Akbıyık yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırılarına misilleme olarak kuvvetteki ABD askeri altyapılarını füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu. Spor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak spor güvenliği toplantısında yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirler, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamaları ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz," dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.125 lira 34 kuruş, Amerikan doları 47 lira 2 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş, sterlin 62 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 8 sent, bir bitcoin 64.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi Akdeniz'in Toroslar mevkii Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil. Bir tutku.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 30.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: anlatır anlatır kalbimden söküdüm intiharı. Dert yalnız geceleri.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla dumanı üstünde lezzetler ve tadına doyulmaz tatlılar burada.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: koma gene, koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: gidecek bir gün.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen piyade astsubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı. Güner ifadesinde deprem bölgesindeki acil ihtiyaçların dernek üzerinden faturalandırılmaması gerekçesiyle nakit problemi yaşadıklarını söyleyerek borç olarak istedi. Ben de Haluk Levent'in göndermiş olduğu kişilerin hesabına parayı transfer ettim. Niye bu kişilerin hesabına para gönderiyorum diye sorduğumda bu arkadaşların sahada olduğunu ve acil olarak o bölgede kullanılacağı için bu şekilde bir yol izlediğini söyledi dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanamayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek.
4: Spor.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak spor güvenliği toplantısında yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirler, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamaları ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası

0: oluyoruz dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.125 lira 34 kuruş, Amerikan doları 47 lira 2 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş, sterlin 62 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 8 sent, bir bitcoin 64.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
0: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

1 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
1: Frekansınız 105 olsun.
2: Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun-Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamak.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz anma töreninde konuştu. Erdoğan üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada FETÖ'nün artık kullanım değeri bitmiş bir yapı olduğunu belirterek buna rağmen devlete ve devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir dedi. Muhsin Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz son yapılan operasyonlar ve gözaltına alınanlar arasında pilotların da olmasının çok önemli olduğunu belirterek etkin bir irade gerekiyordu. Adalet Bakanı'nın dosyayı Ankara'ya almasıyla bu etkin irade soruşturmaya yansımış durumda. Burada eylemin suikast olma ihtimalinin kuvvetlenen suç şüpheleri ortaya çıkmasıyla birlikte bu operasyon başlatıldı dedi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin masaya oturmaması halinde İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alacak şekilde saldırıları genişleteceklerini açıkladı. Spor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak spor güvenliği toplantısında yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirler, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamaları ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumda. İyi çalıştık, iyi kamp geçirdik. Ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.125 lira 34 kuruş, Amerikan doları 47 lira 2 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş, sterlin 62 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 8 sent, bir bitcoin 64.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinin, Trakya kesimi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum,

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessüm. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson Bölge Bayisi olarak

0: Samsun Merkez Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
2: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aşksız bırakma.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Tam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Tam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Tam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Tam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Merhaba ve bir güne nasılsınız?
1: Bugün 15 Temmuz Cumartesi ve Milli Birlik Günü. Vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyoruz. Aziz şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kaptan Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve az sonra da mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz.
2: Burası Türkiye. Biz de Türk'üz Türk. Bu memleket bizim. Bu vatan bizim. Bu toprakta doğdu.

71 Malazgirt'ten bir gedik, açıp girdik, bu toprağa yurt dedik. Bedel ise bedelini ödedik. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Türkiye'ye neden Türkiye denmiş? Bu isim bu yurda gökten mi inmiş? Demek ki apaçık bedel ödenmiş. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Bedeli sayısız şehit olmuş can. Bedeli bayrağı aleyleyen kan. Ne isterse verdik bizden bu vatan. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Gaz da benim, Çerkez de ben, Kürt de ben. Bunlar ağza, bunlar el kol. Türk, Türk beden. Ağzı olan konuşmasın bilmeden. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Mülayim bulup da Türk'teki huyu, kuyu kazmasınlar ardından kuyu. Kabarmasın Türk'ün ayranı suyu. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Kimse şaşırmasın, kimse şaşmasın. Bağrımda barınan yılanlaşmasın. Türkiye'de Türk'ün sabrı taşmasın. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Bırakın yılanı en küçük böcek, bu toprakta yaşıyorsa bilecek. Türkiye Türklerin yurdu diyecek. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Ey Arif, bazısı demiyor ama. Der kardeş, dert etme, hiç düşme gama. Seve seve dedirtiriz adama, bu memleket bizim.

0: Tutku FM.
1: Evet, mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendireceğiz ve 0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler WhatsApp numaramız. Tüm radyo dostlarına, tüm dinleyenlerimize de armağan olsun bütün güzel şarkılarımız. Can ulaştırmış mesajına iyi günler diliyorum. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı paylaşırsanız seviniriz diyor ve kırılsın ellerim diyor Gülden Karaböcek.

İyi yayınlar, ben Tuğçe Şen. Açıkta yatağın canımın içi kardeşim Mehmet Şen'e türküden Ay Bulut'a girmiş parçasını armağan ediyorum diyor. Tuğçe Şen'den armağan oluyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, yayınımız devam ediyor ve gece yarısına kadar A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza sırayla yer vereceğiz. Şarkı isteklerinizi mesajınızın en sonuna yazın, yayın formatınıza uygun bir şekilde sevgili dinleyiciler.

Hafta ortasında çarşamba akşamında beraberiz. Kalpten Kalbe programında 20-28 yaptı saatlerimizi sevgili dinleyiciler. 13 Temmuz gecesinde. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben C5 Koğuşu'ndan Kadir Gürel. Aleyküm selam. Kader bile yaptığım abilerim, kardeşlerim Şener Yılmaz, Cem Aslan, Faruk İnce, Orhan Cankır, Kaya Şenel'e, Yasin Şenel, Bedirhan Köksal Ataha, Yasin Duru, Cevher var, Doğukan Kocaman, Doğan Öz, Ferhat Çöm, Hürkan Cana, Bektaş Caner'e, Caner Albayrak, Enes Yavuz, Bafra'da yapmakta olan canım kanım Temel Can Ak abime selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Can abim. Şener Yılmaz, Cem Aslan'a benden bu şarkı armağan olsun, Yak Yak şarkısı diyor Kadir Gürel'den.

Kadir Gürel ve sevdikleri için geldiği kibariye yorumu sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajlarınıza yer vereceğiz. Çarşamba gecesinde hafta ortasında en güzel şarkıların adresinde. Evet, şu anda sizden gelen mesajların istek şarkılarına da yer veriyoruz sevgili dinleyiciler. Formatımıza uygun olan şarkılara tabii ki. WhatsApp numaramızı bir kez daha hatırlatalım. 0542 744 6555'ten mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İyi yayınlar. Bafra TTP Kapalı'da yatmakta olan Turan Demir'den aynı koğuşta kader biri yaptı. Uğurcan Güldekin'e armağan olsun, can çiçeğin parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Tuğçe Şen açıkta yatan canımın içi kardeşim Mehmet Şen'e armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Tuğçe Şen.

İyi yayınlar Ayet Koşunan Amatörsü, soframı ve voltamı paylaştığım canlarım Efkalı Ahmet Coşkun, Ömer Çelik, Mukeda'yı Emin Binici ve kalbime tek tek isimlerini yazdım. Kardeşlerime ve farklı koğuşlarda bulunan can parçam Samet Yıldırım, Analı Öztürk ve Çarşamba P tipinde yatmakta olan Batuhan Pehlivan'a selam ederim. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle bakma gözlerin parçası abi ve kardeşlerime armağan olsun diyor. Umut Öztürk için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben C23 koğuşunda yatan Nafız Yaşar. Yaşı aleyküm selam. Öncelikle aynı çatı altında kadar bir yaptığım abilerim Oğuzhan Fazkap, Emirhan Uz, Yunus Torgaya, Lütfücan Erbil'e ve kardeşlerim Temelcan Sandıkçı, Mertcan Tugara, Volkan Özbeyli, Yasin Yıldırım, ayrıca gurbette yatan abilerim Fatih Sancak, Japon Emre ve Ahmet Can'a çok selam olsun. Her şey gönlünce olsun inşallah. Ve biz yıkılmayız şarkısı benden hepinize armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Nafız Yaşar Yaşi. 15 Temmuz milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği gündür. Biz bir oldukça hiçbir güç bizi yıkamaz. Vatanımıza, bayrağımıza ve kardeşlerimize sahip çıkmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz.

Selamünaleyküm, ben C8 Koçu'ndan Doğukan Öztürk. Aleykümselam Kader Veli yaptı, Murat Kulaçalı, Bayram Paşalı, Alper Serkan Kör, Baran Çetin'i, Berçan Oysal'a, Abdullah Enver Mutlu, Ekrem Yıldız, Fırat Çataloğlu, Barış Temel'e selam olsun. Fırtınada, büyüyen rüzgarda sarsılmaz. Hep odan bu hayatı ben seçtim şarkısı armağan olsun diyor Doğukan Öztürk'ten.

0: seçtim.
1: Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz Atakum'da hizmetinizde. Astroba Spor Salonu Tutku FM bünyesinde spor severlere duyurulur. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde mesajlarınızı değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza gece yarısına kadar yer vereceğiz. İyi yayınlar C22 koğuşundan Canber Çatı, aynı çatı altında Kader Bile Yaptım abilerim, kardeşlerim Erdar Recep Büyükdağ, Berkay Ak, Çetin, Düdü, Hakan, Bektaşoğlu, Samet Tokura, Yusuf Taş, Tarık Dede, Murat Karaca, Hayrullah Kılıç, Ahmet Ereze, Niyazi Onaya, Faik Ustabaş, Serkan Koloğlu, Mehmet Ali Gültekin, Kenan Kulanoğlu, Bora Yeşilyo, Seyfullah Başkurt'a, Uğur Demirtaş, Umut Beldel, Muhterif Ömür Bey, A21 koğuşunda can yoldaşım Yasin Feleğe armağan olsun kader parçası diyerek mesajını sonlandırmış Canberk Çatı için geliyor.
2: Tutku FM.

yayınlar Mustafa Ulusoy ve Serkan Ulusoy abilerimden C7 koğuşunda yatmakta olan Tufan Ulusoy ve C4 koğuşunda yatan Yiğit Efe'ye dinler kardeşlerimize çok selam ederim. Tez zamanda özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hasret Rüzgarları şarkısını rica ediyorum. Mustafa Ulusoy ve Serkan Ulusoy abilerime armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız.

İyi yayınlar diliyorum A14 koğuşundan Alper Ustabaş. Gurbette olan Gökhan Uzun abime, Kader Bile Yaptım abilerim, Anıl Kılınç, Çetin Kalaycı, Kemal Ercan Azem, Adanur Ahmet Hamdi Erezi, Azerbaycanlı Ermettin ve Can kardeşlerim, Emin Şener Azcan Ünerli, Emin Aktuman'a, Osman Baylar, diğer koğuşlarda bulunan Enes Çoruhlu abime armağan ediyorum. Karanlıkta koşan elbet bir gün düşecek. Biz yaşadıkça oyun devam edecek. Alper Ustabaş'tan armağan olsun diyor.

0: İyi yayınlar, ben Zeki. Sayım çarşamba kapalı. C5 koşunda yatmakta olan güzeller güzeli kızım Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Ablanlarla beraber çok güzel bir doğum günü geçirdik ama benim doğum günüm sen tarihi olduğunda olacak. Çünkü yeniden doğmuş gibi olacağım prensesim. Seni çok seviyorum, çok özledim her zaman. Doğrunda, yanlışında, arkandayım güzel kızım. Benden sana armağan olsun bu şarkı diyor Zeki'ye sayım. Diğer bir mesajımız. Biz Bilge Olgun, Gizem Olgun. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan Aleyna Olgun'un ablalarıyız. Seni çok seviyoruz güzel kızımız. Annemi bugün çok mutlu ettik. Doğum gününü kutladık. Altın kalmasın ama bizim bir yanımız hep buruk. Seni çok özlüyoruz. Sen çıktığında biz tekrar doğmuş gibi olacağız. Umutlarını sakın tüketme prensesim. Doğum günün kutlu olsun, şarkı bizden sana gelsin diyerek mesajını sonlandırmış Bilge Olgun, Gizem Olgun'dan armağan oluyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar, ben Ayşegül Safran, babasıyım, kızım biziz, merak etme, herkesin selam var. Tüm güzel şarkılar kızıma gelsin, Allah'a emanet olun. Ayşegül Safran'a armağan olsun babasından diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla tüm mesajlarınızı A'dan Z'ye yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım, radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar. A7 koğuşunda yatmakta olan Doğukan Aktuman beraber kader bileği yaptığım Umut Öztürk, Ekalı Ahmet Çoşkun, Ömer Faruk Çelik, Süper Mario, Muhammed, Elize, Şafak Usta, Ömer, Efekan Holepe için armağan ediyorum.

yayınlar Gamze. Çarşamba Kadıncaya 9 koğuşunda olan kızım İdem yavrum, ben dünyamı seninle kurdum, bedenimi sevginle doldurdum. Yemem yedirim, giymem giydirim senin mutluluğun için. Beş parasız gezerim ben seni ölümüne, severim arkanda dağ gibi durur. Gölgemle izlerim tek damla gözyaşına, bedenimi ayaklarına sererim unutma sakın. Dağlar parçası Gamze'den armağan olsun kızım İdem için gelsin diyor.

İyiyenler Samsun T-Tipi Kapalı'da A20 koğuşunda bulunan Mel Seçkin'den Çarşamba T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan Yaren Bülbül'e armağan olsun bu parça. İnanırım şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış Mel Seçkin için giriyor.

0: İyi yayınlar diliyorum A22. Koğuşunda yatan eşim Mehmet Ali. Aslına aşkım. Bugün avukatını aradılar adliyeden. Yarın ara duruşman olacak. Hepimiz çok mutluyuz. Yarın kavuşacağız inşallah. Seni çok seviyorum. Arkanda dağ bil beni parçası. Armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış eşim Mehmet Ali. Aslına armağan olsun diyor ve Ahmet Şafak söylüyor.
1: Aşkımız göze geldi.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda çarşamba gecesinde hafta ortasında sevgili dinleyiciler ikinci saatimize girmiş bulunuyoruz. Ve devam ediyor beraberliğimiz. Bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza sırayla yer vereceğiz. Ne zaman yayınlanır gibi sorular sorduğunuzda mesajlarınız daha geri planda kalıyor. O yüzden mesajı gönderdikten sonra bize biraz zaman tanıyın. Bir saat içerisinde yer vermeye özen gösteriyoruz. Mesaj trafiğinin yoğunluğuna göre tabii ki. Ayrıca yayınımız da 12'ye kadar devam ediyor. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar diliyorum. A7 koşuna yatan sevgilim Ömer Faruk Çelik'e selamlar olsun. Seni çok özledim sevgilim. Çok az kaldı, hasretimiz bitecek inşallah. Ne kadar birbirimize kızsak da darısak da birbirimizden vazgeçmeyeceğimizi biliyoruz. Seni çok seviyorum. Her dakika aklımdasın, bunu unutma. Seviyorum seni, yar parçası sevdiğime armağan olsun Ömer Faruk Çelik'e diyor denicimiz.

Gece devam ediyoruz. Merhabalar ki başım, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, evdeyiz. Bugün seni öyle gördüm, bir an aklımdan çıkmıyorsun. İyi bak kendine, bir an önce iyileş. Her şey çok güzel olacak, kurban olduğum, ben her daim yanındayım. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a gel parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Emrah Yalçın için geliyor.

0: Tutku Efem.
1: İyi günler, ben Alper. A14 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Alper Ustabaş'a selam olsun, onu çok seven ablası takibi arkasında. Kader Torbası parçasını ablasından Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor, Alper için gidiyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Radyolarınızın başına Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler. 21.30 saatlerimiz çarşamba gecesinde, 15 Temmuz gecesinde bu gece sevgili dinleyiciler. Samsun TTP kapalı C22 koğuşunda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim eşim Hilmi Kütükoğlu için seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensizliği. Elbet bir gün kavuşacağız aslanım, az sabır. Çekilmez hasretin parçası canımdan çok sevdiğim eşim Hilmi Kütükoğlu'na armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: çekilmez hasret, çekilmez canım.
1: Evet, devam ediyoruz. Sirayet Erdoş'un bir parçası var sırada sevgili dinleyiciler. İyi günler Samet Aynan, sevdiğim kadın Nursen Ağçalık. Seni görmediğim her an eksik hissediyorum. Bir an önce sana sarılıp iyi ki varsın demek istiyorum. Seni çok özledim sevdiğim benim. Güzel yarınlara seninle el ele dualarım seninle. İstek şarkım Kurban Olurum şarkısı armağan olsun diyor Nursen Ağçalık için Samet Aynan'dan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A7 Koşu'ndan Ömer Çelik. Aynı çatı altında kadar bile yaptığım cam parçalarım abi Mumut Öztürk, Ahmet Çoşkun, Müke Dayı, Yahya Siska, Emin Binici, Cemal Çatabay, Umut Özcan, Volkan Demirci, Muharrem Durgun, Parka Koşu'nda olan resim abim Samet Yıldırım, Aslan Dostum, Berkay Akadir Elezi ve ortamlarına selam olsun. Sizin için ölmez savaşları sonbahar yağmuru istek parçam armağan olsun diyor Ömer Çelik'ten.

Efendim 105.0'dasınız sevgili dinleyiciler. 21.42 altın saatlerimizi Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. İyi yayınlar. Ben C8 Koç'undan Bayrampaşalı Alper Aynı Koç'ta kadar bile yaptığım gönül kalpli, gönlü kalbi güzel can abi Murat Kolaçalı'ya armağan ediyorum. Bir garip serçe parçasını diyor Bayrampaşalı Alper için geliyor.

ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Aykut Sekmen. Aleyküm selam. Buradan sizin aracılığınız ile Samsun Çarşamba Seyitip'inde yatmakta olan Dünyalar Güzeli için Emine Sekmen'e çok selamlarımı iletelim. Yarın Allah'ın izniyle müjdeli haberlerini alacağım. Ne kadar sesini duyamasam da hep dilimde olacaksın. İnşallah yarın her şey çok güzel olacak. Unutma ki her daim yanındayım. Seni seviyorum. İyi ki varsın hayatım. Kendine iyi bak. Bu arada mektup attım. İnşallah eline ulaşmıştır. İstek parçam Serkan Nişancı. Seni seviyorum şarkısı. Aykut Sekmen'den armağan olsun diyor.

Yine tutkatan Murat Acar A20'de koşuna yatan Osman Reis'i, İbrahim Aslan'a, Mustafa Kurtağ'a, Ahmet Durmuş'a, Yaşar Gezici, Hasan Can Kızılırmak, Fehmi Şenoğlu, İzzet Polat'a, Aziz Efe Sipan'a, Berto Akgün, Uğur Akın, Yener Dündar, Can Üçer, Muhammed Karıcın sahibi Erhan abimi, Madican Bidican için, Koğuş'un berberi Erdal Erkan Dündar, 250'lerin Gülü Sebo Özgür Anıl Mucik, Can Yücer Kibar Lokantanın sahibi Erhan kardeşime, İsa Enes Fehmi, Koğuş'un arzısı Rego, Emrah abime, Soymaz'ın sahibi Küçük Kobram'a, Elmustu'ya, Böyle Bir Aşk Görülmemiş Dünyada şarkısı Murat Acar'dan A20'de Koğuş'undaki abilerime ve kardeşlerime armağan olsun. Murat Osman abi, bu işlerin lafı sözü olur abi, cansın can diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, sırayla mesajlarınıza yer veriyoruz. 20.30'da gelen mesajlarımız da var sevgili dinleyiciler, beklemede olan. İyi yayınlar A7, Koğuşundan Efkarlı Ahmet Çoşkun, sofrasını paylaştığı moltasında dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk ve bir o kadar da değerli olan A16 Koğuşunda bulunan, gönlümüze tağ kuran Samet Yıldırım'a selam olsun. Ahyar parçası armağan olsun diyor, arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Ahmet Coşkun için de geliyor. Diğer bir mesajımız. Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunda yatmakta olan eşim Sezgin İptaş. Sen ve ben nefes aldığımız sürece umut hep vardır sevgilim. Umudunu kaybetme, ben hep yanındayım. Senin varlığına şükür ediyorum. Her gün bir gün oradan özgürlüğünü alıp geleceksin sabret bir tanem. Ben ve kızların seni her şeyden çok seviyoruz diyor. Yağmur İptaş'tan armağan oluyor. Diğer bir mesajımız. Çarşamba kadın kapalıda yatmakta olan annem Ebru Yılmaz. Karabulut annem, seni çok seviyorum. Salı günü görüşümüz var. Çok heyecanlıyım. Seni çok özledim. Ben buradayım. Yanındayım. Seni seviyorum bir tanem. Kendini cici bak. Babamla birlikte seni bekliyoruz. Çok özledik. Hayat Sıla'dan annesine armağan olsun diyor.

Yeni çarşamba STP kapalı yatmadan Batuhan Pelvan kadar bile yaptım abilerim. Kardeşlerim Yunus Emre, Taşdemir, Görkem Tunca, Uğur Özcan, Kemal Bahara, Vefahattin Kılınç ve ayrıca farklı cezaevlerinde yatmakta olan isim Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Kemalcan Yıldırım, Yiğit Kaan Demir'i, Servet Ayçe, Doğukan Demir, Altan Eroğlu ve Furkan Tağçırak'a selamlarım bakidir. Zulüm kokar parçası armağan olsun Batuhan Pelivan'dan diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız Ağun Koğuş'undan Miraç Halim ve Murat Aydın. Aynı kuşta kadar bile yaptığımız Gencay Genci aynı acıdan geçip aynı sabırla olgunlaştığımız can kardeşim doğum günün kutlu olsun. Hayatının bundan sonraki her günü kalbinin temizliği gibi güzel hayallerin kadar özgür ve sınırsız olsun. Dostum dostum şarkısı armağan olsun diyor. Miraç Halim ve Murat Aydın'dan armağan oluyor. İyi yayınlar. Mertcan Öztürk A7 koğuşunda bulunan resim Umut Öztürk'e ve A4 koğuşunda bulunan Anıl Öztürk'e selam ederim. Bilmelerini isterim ki özgürlük yakındır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle engel parçası abim Umut Öztürk'e de armağan olsun diyor.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. 22.06'ya yaptık saatlerimizi, devam ediyor beraberliğimiz. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. B gece yarısına kadar yayınımız devam ediyor. Şu ana kadar yoğun bir şekilde mesajlarınıza yer verdik. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Selamünaleyküm, ben Samsun T-Tipi Kapalı A18 koğuşundan Görkem Mert Yıldırım. Aleykümselam Görkem. Aynı çatı altında kadar bir yaptığım Can Altıntaş, Mustafa Angay, Baran Özkan Yusuf, Küçük Ağa Yılmaz Berber, C.C. Aslan, Hakan Özdemir.

15 Temmuz gecesinde sevgili dinleyiciler devam ediyor beraberliğimiz. Yayına bence 8 koğuşunda yatmakta olan İkrem Yıldız. Çarşamba Kapalı'da kadın cezaevinde C5 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Kübra Altun'a seni çok seviyorum, beraber buradan çıkacağımız günü iple çekiyorum diyorum ve Aydan Güzel isimli parçayı ona armağan ediyorum diyor İkrem Yıldız'a. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Miraç Alim ve Murat Aydın aynı koğuşta kadar bile yaptığımız Gencay Genci, aynı acıdan geçip aynı sabırla olgunlaştığımız can kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Hayatının bundan sonraki her günü kalbinin temizliği gibi güzel, hayallerin kadar özgür ve sınırsız olsun diyor Miraç Alim ve Murat Aydın için geliyor. Başka mesajımıza geçiyoruz. Samet Aynı aşkı bulduğum kadın Nursen Ayçalık, dünyada milyarlarca insan var ama benim kalbim yalnızca senin adını biliyor. Bir ömür tek bir dileğim varsa o da her sabaha seninle uyanmak. Güzel yarınlara az kaldı sevdim. Benim tak kurmuşsun kalbin parçası, armağan olsun Samet Aynı'dan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Çarşamba'da 6 koğuşunda olan kızım Beyza Nur Yüksel, güzel kızım biz çok iyiyiz. Alya da öyle vapurda geziyor. Sen kendini düşün, Ayşegül ablana söyledim biz buradayız ve sağlam basacaksın yere, seni seviyorum diyerek kızım Beyza Nur Yüksel'e armağan olsun diyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar C12 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Yunus. Yunus yanıma bu mesajım seni çok özledim. İmkanım var mı bilmiyorum ama bana bir haber gönder beklemek, senden haber alamamak çok ağır. Bu mesajları dinliyorsundur umarım. Ben iyiyim, sen de iyi olduğunu duyarsam daha iyi olacağım. Kalbim hep seninle, seni bekliyorum. Sıradaki şarkı bizim için olsun. Seni çok seviyorum. Sevgilim Başak diyerek mesajını sonlandırmış.

güzel bir mesajımıza geçiyoruz. J8 koğuşuna yatan Abdullah Enver Mutlu. Beraber kaderli yaptım abi ve kardeşlerime selam olsun. Başka koğuşlarda yatan can parçaları Mimiş Can, Kaan Düzgün, Emirhan Kaplan, Baran Özkan, Anıl Yalçın, Murat Çabuk ve Çarşamba Kadın Kapalı'da yatan Tansu Kaplan hasret ve özlemle Arman olsun vay benim hayallerim şarkısı diyor. Abdullah Enver Mutlu içinde giriyor.

Bir yandan Samsun tehdidi kapalıcı 22'de yatan İlhan Kutbay için gel dönelim evi parçasını armağan ediyorum. Emanetlerini, selamını aldım. Sevgilim ben de seni çok seviyorum. Beni merak etme, sen iyi oldukça ben de çok iyiyim. Allah'a emanet olmalım, kalbim her zaman senin diyor. İlhan Kutbay için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, selamun aleyküm abi, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin diyor. Kapalıda yatan can yarim Songül'e, İstanbul'a sorunsuz geldim, otele geçiyorum. Babamızın değerleri normal, seni seviyorum hayatımın anlamı, ciğerim yanıyor şarkısı armağan olsun. Ankara'dan Yasin mesajını ulaştırmış. Ayrıca Astrova Spor Salonu çalışanları için ve sevgili yeğenim Mehmet Akif ve sevdikleri için de gelsin sevgili dinleyiciler. Mesaj yoğunluğumuz var şu anda ama tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Hiç endişe etmeyin. Taşkın yorum alıyor sırayı.

0: yanıyor.
1: Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çarşamba gecesinde hafta ortasında ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yunus Emre Sisko, Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan kardeşlerim Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce'ye selam olsun. Bu parça armağan olsun diyor Yunus Emre Sisko'dan. Sonrasında diğer bir mesajımız bizlere ulaşan, iyi yayınlar Mert ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam.

Sıradaki mesajınızı aktarıyoruz değerli dinleyiciler. A13 koğuşundan Polat Bıçak, dostlarım için Mehmet Elmas Kiracı şarkısını rica ediyorum. Öncelikle evladım Emin Can Bıçak, abi ve kardeşlerim Yaşar Can Güçeri, Ufuk Yıldaş, Melih Can Deveci, Can Parçam, Elis Topala, Muharrem Aksoy, Engin Ayya Aşana, Tayfun Sekmen, Kadir Semet'e, Fırat, Murat Çabukhan, Uğur Yalçın, Selahattin Akkuş'a, Necmi Akkuş, Burak Şaban, Özşahin, Enes Kayoğlu, Caner Can Akan'a, Yunus Emre Çakan'a, Ali Kemal Çakan, Ahmet Durmuş'a hepinize selam olsun. Canım kanım abim Uğur Akın'a, C3 ve A13 koğuşunda olanlara selam olsun. Kader bizi bir etti, sabır bizi güçlü kılacak. Hepiniz Allah'a emanetsiniz o güzel günlerde. Görüşmek üzere diyerek mesajını sonlandırmış Polat Bıçak.

diğer bir mesajımız Mertcan Bafra'da yatmakta olan Can Parçam Pürkan Uzun'a selam olsun Özüm. Bugünler elbette bir gün bitecek. Sabır ve dua ile Berat Durukan abime selam olsun. Siz Ali Çolak, Eren Çolak abime selam olsun. Kabak Sayı tipinde açıkta yatan Soner Cılız'dan Durak parçası armağan etmek istiyorum. Emirhan Mırık, Emirhan Aran, Batuhan Yağ Basına, Muhammed Karakaş'a selam olsun diyor Mertcan. Ve sevdikleri için de geliyor Mehmet Elmas'ın hemen sonrasında bu şarkımız da yayında olacak.

bıraksaydım. Hangi taraftaydım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar. Sanki sağır oldular.

İyi yayınlar Rabia Efnan. Sevgilim Osman Bayraka, belki aramızda duvarlar var ama sevgimizin önünde hiçbir engel olamaz. Her gün seni biraz daha özlüyor, kavuşacağımız günü bekliyorum. Gün gelir bütün hasretimiz bitecek. Geriye sadece birbirimize sımsıkı sarıldığımız günler kalacak. Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum. Bir tanem iyi ki varsın diyerek mesajını sonlandırmış Rabia Efnan.

Samet ve Aileme sponsorluğunda çarşamba gecesinde 22.45 adlı saatlerimizi değerli dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalıca'ya 22 koğuşunda yatan Canberk Çatı'ya eşinden her şeyi yoluna koyacağız. Yol yoksa yol yapacağız. Belki uzun gelen yollar olacak ama hepsini beraber aşacağız sonunda. Kavuşmak varsa yolun zorluğu mühim değil. Sen bu dünyada uğruna savaş verilecek en güzel şeysin sevgilim. Yıldız Silve Bende Kalmadı şarkısı armağan olsun diyor Canberk Çatı'ya eşinden.

15 Temmuz gecesinde geceye devam ediyoruz. İyi günler. Ben Aysel Cılız. Kabak açıda yatmakta olan başta Hasan oğlum Soner Cılız, Emirhan Atana, Emirhan Mırık, Cevdet Özcan, Batuhan, Yağbasan, Muhammed, Kara, Kaş. Parfada yatmakta olan Furkan Ziya Uzun Samsun'da. Yatmakta olan Yağız Özbal, Şerafettin Dilican, İbrahim Cem Kaya, Umutcan Özcan, Umutcan Keskin, Yiğit Yaman, hepinizi çok seviyorum. Özür günlerde kavuşmak dileğiyle. Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz şarkısı armağan olsun diyor Aysel Cılız'dan.

Diğer bir mesajımız, biz çarşambadan Serkan Bütüner ve Orhan Gündüz, sıradaki şarkı Nurdan Bütüner ve Elif Gündüz'e armağan olsun diyor.

günler Mustafa Dağcı, Samsun TTP Kapalı'da yatan dostlarım İmdat Kayaoğlu, Enes Kayaoğlu ve abim Samet Yıldırım için Dostum Dostum şarkısı armağan olsun, elbet bir gün canlar, Allah'a emanet olun diyor Mustafa Dağcı'dan.

İyi yayınlar C27 koğuşundaki Serdar Doğan Yılmaz aşkım. Müsait olduğun ilk anda lütfen beni ara, acil konuşmamız gerekiyor, seni seviyorum notuyla Serdar Doğan Yılmaz'a armağan olsun diyor.

Yeni Samet Aynay, yüreğimi, yüreğini adadığım kadın Nursin Ağçalı. Günümün en güzel anısı, bugünümün en büyük mutluluğu, yarınımın tek hayali sensin. İyi ki varsın sevgilim. Kabul bulmuş duamsın benim bu hayatta, öbür hayatta da daima seninleyim, sevdiğim benim. Firari Sedam şarkısı armağan olsun Samet Aynay'dan diyor. İyi yayınlar Hatice, ben bütün sevdiklerimi, radyo dostlarına armağan olsun diyor Hatice'den. Bir başka mesajımız, kurban olduğum seni merak ediyorum, inşallah iyisindir, bizde aklın kalmasın, her şey yolunda, senin radyo başındayım, hep senin olacağım, sen sıkma canını, bugünler geçecek, benim dualarım hep seninle, yine beraber göreceğiz, kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyor. Çabuk olalım şarkısı diyor Emrah Yalçın. Diğer bir mesajımız, bizlere ulaşan

İyi yayınlar çarşamba. Kapalı altı koğuşundan Tansu Kaplan'dan A22 koğuşunda Dinçay Çarıkçı. Hutusak yerde bir araya girip gökyüzünün maviliğini de kavuşmak dileğiyle ölüme yürürüm şarkısı armağan olsun Tansu Kaplan'dan.

0: şarkılarıyla.
1: 20.03 saatlerimiz çarşamba gecesinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben A14 hoşundan Alper Usta Baş'tı. Gurbette yatan Gökhan Uzun abime ve kader bile yaptım. Abilerim Anıl Kılınca, Çetin Kalaycı, Kemal Ercan, Azem Adanur'a, Ahmet Hamdi, Erezi, Azerbaycanlı Ahmet'in Simsar Vedat'a. Can kardeşlerim Emin Şener'e, Azcan Hünerli, Emin Akkuman'a, Osman Bayrağ'a, diğer koşularda bulunan Enes Yorullu abime ve Bayday'ı parçasına armağan ediyorum. Karanlıkta koşan elbet bir gün düşecek, biz yaşadıkça oyun devam edecek. Alper Usta baştan armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajınıza yer vermeye. İyi yayınlar diliyorum. C12 koğuşuna yatan nişanlım Murat için istiyorum. Bir sarılsak hepsi geçecek gibi, bir kokun, bir nefesin, bir diye. Kalp atışın duyuyorsun, yeter senin adın kavuşmak olsun adam. Seni çok seven kadının, iyi yayınlar, teşekkür ederim. Ve bu parçam da tüm güzel şarkılarda nişanlım Murat için armağan olsun diyor. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bir başka mesajımız, yayınlar, ben Büşra, sevgilim Polat Bıçak için Tutku şarkısını rica ediyorum. İbrahim Erkal'dan bu güzel parça sana armağan olsun canımın içi. Bu arada telefonun başındayız, aramanı bekliyoruz Polat'ım. Sesini duymak istiyorum, seni çok seviyorum. Emine'nin de çok selam var sana abisi, o da seni çok seviyor. Seni bekliyoruz, Polat Bıçak için armağan olsun diyor.

Evet, seril bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun TTP Kapalı A18 Savaşı'ndan Gökhan Mert Yıldırım, aynı çatı altına kadar bir yaptım Can Altıntaş, Mustafa Angaya, Baran Özkan, Yusuf Küçük Ağa, Yılmaz Berber, C.C. Aslan, Hakan Özdemir, Tanju Odabaşı, Buğra Alaçam, Efe Gülen, Mücahit Korkmaz, Ercan Keleşe, Kaan Kocaoğlu, Alihan Çakırcı, Murat Şapon, Ahmet Sayar, Hürkan Top, Murat Bektaş için. Parkta koğuşlarda yapmakta olan kardeşlerim Sefa Selçuk, Hürbet'te yatan can parçaları Meren Yerli, Enes Emre Selçuk, abileri Mikail Yerli, İsmail Yerli, Muhammed Yerli, Sinovacık'ta yatan resim İsmail Özgür Yıldırım ve Aslan Babam Cem Yıldırım'a selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış Görkem Mert Yıldırım ve sevdikleri için gidiyor.

20.20 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Sami Gari Menkul sponsorluğunda gece devam ediyoruz. Çarşamba gecesindeyiz. İyi yayınlar. Samsun kapalı yapmakta olan eşim Çetin Kalaycı için çok mu gördünüz parçasına armağan olsun canıma can ömrüme ömür olanım. Yarın seni oradan almak nasip olsun. Son ayrı geçirdiğimiz günü olsun inşallah. Bütün dualarım yuvamıza geri dönmen için Rabbim dualarımızı karşılıksız bırakmasın. Seni çok seviyorum adam diyerek mesajını sonlandırmış. Çetin Kalaycı'ya armağan olsun diyor.

Evet, son yarım saatimiz Kalpten Kalbe programında. Varsa mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Siz sevdiklerinizi, sevenlerinizi ulaştırabilirsiniz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Burdur'dan Berkant Özel'den: Samsun'da askerlik yapan Hüseyin Katıcı kardeşime selam olsun. Vedalar zamansızdır elbet bir gün. Hüküm giymişim şarkısı armağan olsun. Burdur'dan Berkant Özel'den armağan oluyor.

İyi yayınlar, ben Gamze. Çarşamba Kadın C9 koşunda olan kızım İdem Öztalih aynı parçası. Ay parçası kızım sen benim kalbimin. Unutma ben senden bir adım geriye bile gidemem. Şimdi ellerini parmaklarının arasına al ve bir sağa bir sola oynaya başla. Videodaki gibi kızımın özü nostaljik. Yarın ben de yanındayım. Özgürlük sana yakışacak inşallah. Tekirden Bursunlar parçası armağan olsun diyor Gamze'den.

0: Florida.
1: İyi yayınlar Beren Bey. Öykü Samsun'da babamız Osman Semiz için sıralı şarkıya armağan ediyoruz. Seni çok seviyoruz babam, seni çok özledik. İyi ki bizim babamızsın diyerek mesajını sonlandırmış Beren Bey Öykü. Sorsam

0: İyi günler, ben Can. Bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Çarşamba gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. 23.38 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Samet Gayrimenkul sponsorluğunda sonlara yaklaşıyoruz.
1: Tutku FM
2: Taner'le Sonra.

Sonlara doğru yaklaşıyoruz ve Derya abi davacıya konuk ediyoruz radyolarınızda, atlatırım diyor. Harun ulaştırmış mesajını yayınlar. Gurbetten Sılı'ya, Samsun'umuza selamlar olsun. Tüm güzel şarkılar aileme ve sevdiklerime, dostlara armağan olsun diyor. Harun'dan diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Mert ve bütün radyo dostlarına ve arkadaşlarıma, dostlarıma armağan ediyorum diyor.

Çarşamba gecesinde Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz değerli dinleyiciler ve sırayı Ey Gönül isimli şarkımız alıyor.

İyi yayınlar. Çarşamba'da 6 koğuşunda olan kızım Bezanur Yüksel'i. Güzel kızım biz iyiyiz. Alya'da iyi. Tüm güzel şarkılar senin için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Yasin bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Taner abi emeğine sağlık diyor, rica ederiz. Bir başka mesajımız, Ayşegül Safran'ın babasıyım. Kızım biziz, merak etme, herkesin selamı var. Sıradaki şarkı kızıma armağan olsun, Ayşegül Safran'a babasından armağan olsun diyor. Ve Semih Cenk alıyor sırayı, sende kalmıştır.

İyi yayınlar diliyorum Arda Rengin'e. Tüm güzel şarkılar armağan olsun babasından Arda Rengin'e. En güzel şarkılar armağan olsun, sabırla ve zamanla oğlum. Geçecek bu günlerde diyor ve Alika'nın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Çal kemancı diyor.

Evet, saatler gece yarısını gösteriyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kurban olduğum, seni merak ediyorum. İnşallah iyisindir. Bizde aklın kalmasın. Her şey yolunda, seninle radyo başındayım. Hep seninle olacağım. Sen sıkma canını, bugünler geçecek. Benim dualarım hep seninle. Yine beraber göreceğiz kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun, çabuk olalım. Aşkım şarkısı diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

0: günler Köylü'den Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm radyo dostlarına armağan olsun ve Arda Rengin için gelsin diyor. Diğer bir mesajımız. Mert ulaştırmış mesajını. İyi yayınlar, sıradaki şarkı. Bütün Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun diyor. Mert için geliyor.
1: Tutku FM.

0: geceye dair sevgili dinleyiciler, son mesajlarımızı aktarıyoruz. Kurban olduğum bugün fazla sana sesimi duyuramadım, özür dilerim, yarın telafi edeceğim. İşle alakalı sorunlar vardı, bir sıkıntı yok ama seni çok seviyorum, üzerini ört, yarın seninle radyo başında olacağım, seni kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim, bu şarkı benim içimden sana karşı geçenleri ifade ediyor. Bu şarkıyı dinlerken beni hatırla, kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a gülüm parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.
1: Taştı ama inan sensiz ağlamadım.

0: Maddenin buluştuğu program Kalpten Kalbe'de sevgili dinleyiciler. Son mesajlarımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar Arda Rengin'e armağan olsun köylüden tüm güzel şarkılar. Arda Rengin için armağan olsun diyor. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz ve Yasin bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyor. 15 Temmuz milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği gündür. Biz bir oldukça hiçbir güç bizi yıkamaz. Vatanımıza, bayrağımıza ve kardeşliğimize sahip çıkmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. Sevgiler paylaştıkça güzeldi. Kalpten Kalbe programında her şey gönlünüzce olsun sevgili dinleyiciler. Bir sonraki yayında saat 20.00'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Tutku FM.

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Biliyorum artık gelmeyeceksin. Biliyorum ama bırakamıyorum seni. Çünkü sen gittin ama sevgin kaldı. Ve ben o sevgiyle

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.